0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aici Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye Ovası.
15: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
16: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Ovda Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Güneş batmadan yıldızlar görünmez eller. Gelecek günler ne alır ne verir bilemem. Bildiğim şarkılar biten aşkların cenaze törenleridir. Bir şarkı söyle göm gitsin. Göm gitsin yalanları. Göm gitsin yalnızlığı. Göm gitsin acıları. Sonra da otur yüreğin yeşerene kadar ağla. Bırak. Bırak başka bir yerde büyüsün o bebek. Belki böylesi daha iyi.

Hürmetlik radyo yuvanlı koçalar. Hem de haberler anlayısıyla. Bunun da Türkiye rayonu yanılıkları, şundaklı dünya ve ziyitiga münasebetlik yanıyan uçurlarını selabeden ortaklaşımız. Kendi ondakta da kıtanla haberlerimiz de bolsun. Sayahat parahotudu körülgen hanta virüsü

Bugün büyük usta Abdullah Kari hakkı toktulunuz. O alayda bir kesbi terbiye köymügen bosu mu? Üzünün yüksek talant, kabiliyeti ve tertip intizam bilen sahne senetimizde öz mektubini yaratkan bir ustudur. O sahneleştirgen her bir eseri bilen senetin unursal tılını Tatar ruhu bilen birleştirip dünyayı unutkan. Bugün biz Tatar tiyatrının atısı Abdullah Kari'yi bilen tanışıp çıkınız. Hani ondak da dikkatinle programımızda bolsun. Abdullah Kariyev 1886 yılı Konuşistan ayasının Kulbay Mora sayısı dünyaya gelgen. Başlangıç muharibini Tolgay yüzüde başlagan denkken 1998 yılından başlap Takdeli'de okuşunu almıştığıgan. 1904 yılı okuşun tamamlayan senetkar kısa vakit içinde aynı devrinin mühim fikir egelerden Abdullah Tokay ve Kamil Muti'yi Tufatullin bilen tanışıp medeniyet dünyası kadem koygan. Onun senetki hakiki yüzlenişi 1907 yılı İjni Novgorod şehrinde seyyar senetkarlar bilen uçraşkan denkin başlangan. Bu uçuruş denkin o hayatını bütünleyi tiyatrı gibi geçtigan. 1911 yılından başlayıp Şark Kulübü Karmakı'da ömrünün ahırgıca kazandı yaşayıp tiyatr tarihine yönülüş bergen. Tatar tiyatrının destlep yıllarda Abdullah Kiyev'nin tesiri intayın çoğun boğan. Onun en tüp vecibisi bir milli icra mektubi yartış ve talantlık artistler koşulunu yetiştiriş idi. O kurulgan her bir milli tiyatr ülkenin merkezine bir hıl çönçin sındırdı. Bu çünkü hayatının ve tuyğunun hakiki buluşu tayin etti. Bu ceryanga Kariye özü bivasit rehberlik kıldı. Onun işi her gizmi asan emes idi. O mu başka dostlara okşaş, tengdaşla arsidki birinci idi. O alaydı bir tiyatr terbiyesi köyümü idi. Ama onun zor talantı bağ idi. Yüksek derişçallıkı, analiz kılış kabiliyeti ve üzlüksüz terakki kılış iradesi sayesinde tiyatr dünyası da az uçuradığan büyük bir şahs gaylandı. Kariyev deslepte artistlik salahiyeti bilen kenganmağı tonuldu. Gi Kamal, Gi İshaqi ve Ya Veli'nin eserlerine asasen Seyyar Ümkü'nün deslepki yıllarda canlandığı Bəxtsiz Yigit'te Kerim, Tunci Tiyatr'da Hemze, Savgat Üçün'de Ahmetcan, Şehrimizin Sırları'da Hafız Mehmetcan, Veyran Buluş'ta Sıracıddin Toftugayev, Okutukçu'da Zakir ve Numus Yaki Gözüşü'de Sadık Bay'a okşaş pırşınazlıkları onu kısa vakit içinde Tatar sahne senetinin başlamçılık atarak kırgızdı. Ve milli pırşınazlığın canlandırıştaki maharetini tekim müstehkemledi. Bu rollarda Kariyev'in hem dramatik talantı hem komediye amilleri boğan pırşınazlığını yaratıştaki muvaffakiyeti bütün cihetten aşkarlandı. Nadir Şah'ta Nerimanov, Müfettiş'te Şehir Hakimi, Hile ve Muhabbet'te Reis ve El Mansur'a okşaş dünya miqyası tonulgan rollarını muvaffakiyetle canlandırgan senetkar, keng dairelik, çunkur ve tragediyelik pırşınazlarını yaratalaydıgallıkını ispatıldı. Onun icadiyet ufku şunç keng idi ki, dünya klasik dramaturgiya mirasının kaysı rolunu alsanız, ilin Kariyev'nin çekçigrası sığmaydıgan bir pırşınaz tipiş tez idi. Kariyev rejissor sıfatında yeni bir devir açkan yolbaşçıdır. Destlepki çağlarda birden bir kesbi ümek boğan seyyar bilen köçmen hayat geçirdi. Ümeknin rejissoru boğan Kariyev'nin ne muhim bir hizmet ordu ne tiyatrda yerleş için muvaffak şaraiti bar idi. Meşkle poyiz vagonlarda ya ki mehmansaray öylerdirip bir lattı. Ümeknin özgü has bizekleri Pırşınazlığa has tikilgen kim kiçekleri, kural cabdukları yok idi. Sahneler şu caydı bağ boğan bizekler bilen değerlendi. Artistler öz kimleri bilen sahneye çıkarttı. Muşundak imkansız şaraitlerde kim maslaştırış, yorutuş, muzika ya ki avaz onu işiltiş üstü de oylanışma mümkün emesidi. Şuna Kariyev barlık gücü ve energiyesini artistler bilen işleşkiye, ulanı sahne hizmetçileri kılıp terbiyeleşkiye ve talentlarını yetildiriş gibi işledi.
Татар режиссерлуканын тунжу баскычында уйтмакчы болгонлоруну бизек яки техникалык режиссерлук хилдери менен эмес, пакат артисттин маартиги тайынып туруп тамашабинлерге жеткизди. Эмириетти Кариев артистлерде жогору ветенперверлик эңи ве ахлак түшүнчөсүн жетилдириш үчүн үзлүксүз тирешчанлык көрсөттү. Татар театрынын атыс тарапынан коюлган бул үстүгө халыктын жаңы сенети куруп чыкты. Сенаткар үчүн театр аяттын мәнисидир. Кариев күндүлүк тәрбиелеш кызматтарында бу шуарны өзгү көрсөткүч кылды. У өз кесбинин барлык инчики нукталарын билдиган ва жамият алдыдагы жогору масулиятын тонуп жеткен сенаткарларны жетиштиришин каалайды. Ачлык, намраттык, түгүмөс тахдитлер ва коркунуч толган шарайтларга карамай үмөктүн кызматын давамлаштырган Кариев сенат үчүн өзүнө пида кыла алган, кылып аткан кыйын ама шарапты кызматынын халык үчүн накадар зарыл экенин чуңкур эс кыла алган сенаткарларны жетиштирип чыгышка муяссар болду. Татар театрынын атысынын бу жөнөлүштүк системалык кызматтар натыйжасында сейяр өмкөдө интайын күчтүү сенаткарлар жетишип чыкты. Унун түгүмөс терешчанлык саясатында татар театры кыска вакыт ичинде Се Гиззатуллина, Волжиская, Ге Булгарская, Фе Илсая ва Тиждарова ва Не Арапова, Ке Ничорин, Зе Султанов, Ке Шамил, Камал Бир, Камал Ишки ва Ге Мангошивға окшаш тандасыз артистлар чолпан түркмиге айланды. Бу санаткарлар сахнелеген нургун театрлар бизек ва кийим кечектин жоксуздукка карамай реалистик театр режиссерлугунун түп шарты болгон ансамбль түшүнчөсүнө муваффакиятлык амалга ашууда. ТРТ Уйгурчунун хурматтуу ыктыласмандары, бу апта театрны бир кыл жашаш шекли, сахнаны болсо инсан ролунун акыйкаты деп билген бир жолбашчы Абдулла Кариев менен тонушуп чыктык. Жоксуллуклар ичинде бир санат мектеби жараткан бу бүйүк устунун кызгынлыгы хакында сөзлөштүк. Келер апта жана бир санаткарыбыз менен кайтып көрүшкүчө аман болгайсыздар. Хайр-хош.

Assalamualaikum, TRT Uygurçunun hürmetli ihlasmenleri. Sefername namlıq programımızın yeni bölüm bilen hemmanlarını kızgın karşı alınız. Mən Seyran, Türkiye'nin her yerden yıkan avaz, rang ve fıraklarını somkamıq silivitip, hem de Ege Denizli'nin Cenubi Kırgı'daki Muğla'da yeni bir seferine başlayım ben. Her bir bölümü tarih, her bir koltuğu köp kök düştük. Milas'tın Bodrum'a, Datça'dan Marmaris ve Dalaman'a sozulgan bu yol liniyesi de tabiat, tarih ve deniz bilen iş-işidin girelişip getken yoşurun güzelliklerini başka baykaşkı teyyar men. Silahımı teyyar olsanla Ege Deniz'den en tinç, bırak en çunkur hikayelerini billa anlaylı. Tuncu bir gittim Milas buldu.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

Azul kuri sardes varoş nemçak ozaşı pinzir mirul iş bankrol hireş. Ekazak sivilizasyo fe varoşad geotermikuş energiya fütötte. Emellet ozaşı varoş ahol çatornazaşı renser şekiş çiğgivel vezettik el osen vizet iş saritotta ki foyo metreket. Emellet o matematikayı titelirol iş filozofya yarol hireş taliz o hit görük bölç ekikinek sülü heye. Afört rengiş övezet ben fekvö lüdyayı kiraşak fö varuşat şok fört rengiş şuytotta. Aromayı korban törtint nek fört rengişek utan kestik el vil hetölek o geotermikuş energiyat hasnani afütişre. Mert ozaşı taşokon egeş üzletek ben, iş hazakban kişmeden sigre, o falaban felfeli tarto igetet agak çövekre bukkantak. Ezika viz çövet, o varoş maşik fontoş ipletibe, aşipor çarnok basali totak termal vizet, amivel amögötteli ve fürdömeden seyit töltöttik fel. Afürdöhö sallito termal vizet el şökint ostottak el o hazakba iş kereşkedel mi ekşigek be iş. İş o varoşt azo korban geokern mikuş energiyaval fütöttik. Sardeyiz uz Egiptomi gizahos haşonlu nak temet gezişi területtel bir. Töre korsak de talan o vilak lekna göp temet gezişi heye o bin tepe. O varuşt ol İshakra o bin tepe hegen talal hato halom şirok akar azo korban ma işna göm mesirol latatok. O kişep nagyob dombok bol allo terület, mintan nemiş ehezo vilakhoz tartozna. İde çak o nemeşeket, iş allami tizçik vişelöket lehetet temetni, iş o şirok nakşaga, ozel hund fontoşşaga valvold aranyoş. Ezirt o lek nagyob şirt, alyattes kiray şiryanak tartyag. Lydia elşö, Aran iş ezüşt keveri ki böl elektron bol alo pinzit vereto iş o kirayşak mekgazda godaşa hoz nagban hoza yarulo alyattes kiray şiirya o vilag egiklek nagyob halom şiirya. O hireş okuri törtinist Herodotost lenügöste alyattes şiirya amit ik öntöt savakba. Lüdyaban vanek mektekin tişe irdemeş emnik mü. Uz Egiptomi iş Babilonya'yı emnik mü vek mellet van ek, ami felül mul minden işmert emnik müvet. Es kroysos apya alyattes şiirya, ek hatalmaş föld halom, meynek labat hatalmaş kövek segik. O şiir kamra, o halom şiir központiyatol tavol volt, hoge rablok hossa firişit meknehezitçe. De ozaşı taşok şoran kiderült, hoge şiir rablok alagutakat aştak, işki raboltak o şiir kamrakat. O kişo bi korok baneş fostogottak o şiir okat, fökint ozik sereket iştiseş edinyeket vittik el. A korsak gazdak şagat, müvisetit feltaro irtikeket, külföldre çempistik, gü töknek attak el. A lüdyayı kinçtar, vay krözüs kinçeyi niven iş işmert kinç broz, ezüşt, gönk iş aran ikserek böl, volamin diseş edinyek böl alt. Ahosu ideyi o New York'i Metropolitan Museum Banki alitot kinçek, külfodre çempisi şük utan harmins evvel, hossaş yogi vita utan kerültek vissa sarmazaşi heyugre türek orsak bank.

Lars Ottonavold og Kristin Schikmanisch von Torserepet jatsot. It i pult og Kristin Schik hit Lekna gjop Anatolia'yı teplomanak ekike işo Bizansi korban püşpöki köspontta iş vald. O TRT Törekorsa Konge Radyo'ya ada şaban o Anatolia'yı elşök programban sardeyiz antik varoş rol besiltünk. Ahol ozel şu ağlamı garantiya valrenda kezo pinzirmit yom tag. İş ozel şu bank mükedot. Atöre korsa konge radyoya magernel doğada şaban o Neslihan Değirmencioğlu Altal kizitet Anatolia'yı elşök müşorat halgat tag. Minden yolt kivanunk.

Genç kız temizliğini itirmemeye için defne ağacına çevrilir. Güzelliğine aşık olan nergis çiçeği kimi hayatına devam eder. Onun imkansız sevgisi için döktüğü gözyaşlarından lagun yaranır. Lagun, okyandan veya denizden mercan lifleriyle ayrılmış ve nadir hallarda onunla dar boğazlarla birleşmiş dayaz su hövzesidir. Yunan mifologiyasında bitkilerin ve təbiət hadiselerinin necə meydana geldiğine dair çoxlu efsanelerden, rivayetlerden biridir bu. İstekli dinleyiciler TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'ndan Anadolu'nun ilkleri başlığı altında bugün size Türkiye'nin Muğla rayonunun Dalyan kasabasındaki tabiat mucizelerinden mifolojiye göre gözyaşlarından yaranmış Dalyan Göyceğiz Gölü'nden, Kaunas Biblis efsanesinden, Antik Kaunas şehrinden, Duzundan, Nadir Tısbağasından, Qaya Sərdabələrindən danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

zaman durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben gözümü ayırmadan arabanın kapısını.

Örmətli tınlaşılarımız, bu imaem avru savlay kayır bolgan baresinde söz bardıramız.

Navbare'de tagavvel bir ükön alimdin aytkanı manelerden biz de sizge aytkan edik. Allah bizge nasip verse başkalarda em aytamız.

Ey gözünü perde kelip, gözünü yoytkan Adem, imanlı insanlardın gözündeki perdedin aslında kayde bir nur, hem manevi köz bolganın, sen eger bilgeydin, rahim bolgan Allah'ka, bek ayavlı Rabbimizga, yüz min şükür bolsun de dualar etiye gedin.

So manedi aşık liyak, bek yaxşı bir atirem var. Maga 8 senedir tap kıymaslık bauman, tagı eş ıncıt bay, hizmet etken bir dostumdun, halasının bir vakit gözü kapangan edi.

Su tagatlı arı kurtka, men tiisli bolmasam da maga karşı haddimden 100 derece örmet etip, meni mübarek bilip, benim için dua et. Nav közlerim aşılsın, dep meşittin esiginde meni ıslagan edi.

Mende sosu mübarek, bek kartaygan katındın, ilgiliğini duama şefaatçi kosa verip, Ya Rabbi, nav katındın ilgili örmütüne, közlerini aşavi de Allah'a yalvargan edim. Ekinci gün bir doktor kelip közünü açtı.

Gün sonunda kayta gözü yabıldı. Men sonra bek ayap, işim kuyup dua ettim. İnşallah sosu dua, ahirettin yakına kabul bolup kavrandır.

Yoksa menim etken duam, özü hakkında gayet yanlış bir beddua bolup kalıya gedi. Ne gedese sokatından anşa ömrü 40 gün kaldan. Allah soga rahmet etsin, keşinip hakka bargan.

Mine sosu arı kurtka, 40 gün özü avulunun bağlarına hasret ben, ince ince duygularman, kıyın kartlık közümön karayagına bedel, uşup bargan gabrinde, yennettin bağlarını, neşe 40 bin künlörşe, seyretüldü kazangan, ne gedese imanı bek kuvvetli berk edi, dindarlığı küşle edi.

İyi, kaysı bir mümindin közüne perde gelse, gözü körmeyi yabılsa, sütüp kabirge barsa, derecesine göre közü körüp ketkenlerden ta bekköp ziyada, nur alemine karab, tamaşa seyretiyegi müminlerge müjdelengen.

Nav dünyada biz kaydey bir köp zattı körümüz, gözün yoytkan müminler, er kimdin körgönünü körüp seyret almaydı, kabirge bargan vakıt, so kör mögön kisilerdin, iman man ozgan bolsa, so derece başkalardan bek ziyade kör yögünü, Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatü vesselam hadisinde müjdelegen.

Ereklerdi körsötken dürbünlörmen karadan dayı, kabirlerde sosunlar derecelerine nispet yennettin bavlarını sinemada seyretip tamaşa etiyegini nebi bizge müjdere gön.

Ey gözünü perde tüsüp körelmay kalgan kişi. Eğer sen şükür etsen, em sabır körsötsen, saga toprak aslından, köklördün üstündökü yennetli körsötüyük, gayet nurlu bir közdü, kudayımız beriyek.

Gözün döku perdenin astından sen bılay neşe yerler körüyük bir közdü tabi yaksın. Ene sosu perdedi gözlerinden kötörüp yakşı körör göz münen karatıya göz doktoru hikmet dolu Kur'an bolgan. Sağlık bankanız.

vazoda kurumuş güllerini attım. Beraber çekilmiş hiç resminiz yok. Gözyaşlarımı bile sende bıraktım. Gözyaşım yok. Seninle geçirdiğim günlere baktım. Aslında kaybedilmiş bir an bile yok. Aşkın esrarını sende bıraktım.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туаќи чешен помпо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Peter Şia Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
10: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
4: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye'nin koyu radyo desu.
3: Zboru va glas otma Türkiye.
4: Efirde Türkiye ovozi radyosu.
5: İç Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu radyo glas Türkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

İnan ki sen gideli bulutlar hep ağlıyor. Sensiz son gecemi gökyüzüne